0: Sen çok da güzel anlatamıyorum. Just advising 6127 advice.
1: Oh, 7 from 44.
0: Go ahead.
1: You send 20 over there, is that what it is?
0: Paper.